Çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. Sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni affet.

0: Saat 7. Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.272 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.85, euro 53.47'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.132, çeyrek altın 10.398 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
5: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 51 kötü, Ankara 50 kötü, İzmir 70 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 51 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 74'le hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'den Perşembe sabahından günaydınlar. Tarkan ve Dudu dinleyerek başladık programa. Tüm zamanların en iyilerini yine tabii ki birlikte dinleyeceğiz. Saatler onu gösterene dek yanınızdayım. Ben Duygu Kurtez. Tabii ki yine enteresan haberlerim var. Hayatta, dünyada neler oluyor? Şöyle bir bakacağız. Hoş geldiniz.

Linet Best FM'deydi. Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Bu akşam saat 23'te Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. 10 Temmuz Cuma günü saat 22'de İspanya ve Belçika karşılaşması var. 12 Temmuz Pazar günü ise gece 12'de Norveç, İngiltere, sabah karşı 4'te ise Arjantin'le İsviçre karşı karşıya gelecek. Haberiniz olsun.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde.

0: vakıfbank.org.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Satur Yaz Show! Güneş Zirve'de Satur Yaz Fırsatları sahnede! %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Satur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Satur.com.tr ya da 444-2822.
5: Tatilse Satur!
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Yaparsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, fiyat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
9: Evcil hayvan, mama ve aksesuarlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-8 Temmuz tarihlerinde evcil hayvan, mama ve aksesuarlarında aynı üründen 2

0: sepetinde. Tatil sepeti.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin. Reklam.

Dünyanın en iyi 100 salatası açıklandı. Acaba hangi salatalar var listede? Birinci sırada Girit Adası'na ait Dakos yer almış. Bizim ülkemizden, Türkiye'dense 6 geleneksel salata ilk 60'a girmeyi başarmış. Mesela Antalya usulü piyaz 9. sırada, Mersin usulü kısır 17. sırada, patlıcan salatası 27. sırada, semizotu salatası 43. zeytin piyazı 54. çoban salatası ise 60. sırada.

0: avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve Maximum.com.tr'de.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Reklam.

Sezen Aksu, Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'deydi. Sabah saatlerinde de kahvaltılarında avokado tercih edenler var biliyorum. Hemen paylaşayım istedim o yüzden. Harvard Üniversitesi araştırmacıları 111 binden fazla katılımcının sağlık verilerini yaklaşık 30 yıl boyunca takip etmiş. Ve avokadonun kalp krizi ve şeker hastalığı riskini düşürdüğü ortaya çıkmış. Afiyetle yiyebilirsiniz.

Deha Bilimler konuğumuzdu. Zaman zaman sıkıntıya düştüğümüz oluyor. Bunaldığımızı hissediyoruz. Michigan Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma var. 600 katılımcı bu çalışmaya katılmış ve araştırmaya göre sıkıntı anında 5 dakika doğa sesi dinlemek anksiyete düzeyini %28 azaltıyor. İşte doğanın gücü. Ama tabii büyük şehirlerde, özellikle de merkezi yerlerde nasıl doğanın sesini duyacağız diyorsunuz? Çok haklısınız.

0: Best FM. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 8 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.12 değer kaybıyla 14.189 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.85, euro 53.47'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.069, çeyrek altın 10.292 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla. Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakasında Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Ok Meydanı, Hastal, Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Edirne Kapı, Topçular, Bağcılar, Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi, Kısıklı, Libadiye, Üsküdar, Altunizade, Uzunçayır, Göztepe, Bostancı, Kozyatağı, Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık'ta yoğunluk yaşanmakta.
3: Arvento

0: Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ve 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ve 71. kilometreleri arasında muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması olduğundan sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Ebru Gündeş ve Harika dinleyerek yeni saate merhaba demiş olduk. Uzmanlara göre gökdelen büyüklüğündeki bir göktaşı 13 Nisan 2029'da dünyayı teğet geçecek. Bu arada dünya nüfusunun %90'ı olayı çıplak gözle izleyebilecekmiş. İnşallah gerçekten teğet geçer. İnsan yine de bir tedirgin oluyor yani. Neyse 2029'da daha çok var zaten.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.

Kıpır Kıpır şarkısı Bodrum'la Hande Yener konuğumuzdu. Son günlerin en çok konuşulan futbolcularından bir tanesi de Haaland. Ona olan sevgi gittikçe daha da artıyor. Bu arada Haaland, çiftlikte olmak, traktör sürmek, inekleri beslemek, işte bu benim hayalim dedi geçtiğimiz günlerde. Emekli olduğumda yapmak istediğim şey bu demiş.

0: belirlenmiş olan hız limitlerine mutlaka uyunuz. Özellikle kavşaklara ve tepe üstlerine yaklaşırken kesinlikle bu kurallar aklımıza gelmeli ve uyulmalıdır. Olası kaza riskine karşı belirlenen hız limitinin üzerine çıkılmamalıdır.
1: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl

0: 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Reklam.

Ülkemizden bir haber paylaşacağım. Köyüne yakın okul olmadığı için eğitim alamayan Esme Hanım. Yıllar sonra 70 yaşında okuma yazma öğrenmiş. Helal olsun. Beni okutsalardı babam gibi öğretmen olmak isterdim diye de hayalini paylaşmış. 70 yaşında bu azmi göstermiş olması, bu emeği vermiş olması gerçekten çok kıymetli. Hepimize de örnek olsun aslına bakarsanız. Bazı hayallerimizi erteliyoruz çoğu zaman çünkü.

söyleyeyim dedi Sibel Can. Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklanmış. Hazır mısınız? Ben ilk beşi paylaşayım hemen. Birinci sırada Kopenhag var. İkinci sırada Viyana. Üçüncü sırada Melbourne. Dördüncü sırada Sydney. Ve beşinci sırada da Zürih yer almış.

0: Reklam.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar İngiliz Home mağazaları.

0: 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
3: Reklam.

Ajda Pekkan radyolarınızdaydı. 21 yaşındaki bir genç. Doğmak istemediği için çalışmayı reddediyormuş. Anne ve babam beni doğmak için zorladı. O yüzden beni geçindirmeleri lazım diye bir açıklama yaptı. Aslında kamuoyunda da kafa karışıklığına neden oldu. Bazıları evet mantıklı diyor ama bazıları anne babamız da zaten aynı şeyleri yaşadı diye yorumlar yapıyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?

0: Best FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa girişi yoğun. Avrupa yakasında İstinye Caddesi, Büyükdere Caddesi, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Barbaros Bulvarı, Şişli, Abide-i Hürriyet Caddesi, Çifte Cevizler Caddesi, Çağlayan, Ok Meydanı, Edirne Kapı, Bayrampaşa, Esenler, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Kavacık, Ümraniye'ten Bağlantı Yolu, Şile Yolu Caddesi, Anadolu Otoyolu, Sultanbeyli, Sancaktepe, Ataşehir, Uzunçayır, Altunizade, O4 Çamlıca Anadolu Kavşağı, Üsküdar ve Beylerbeyi'nde yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento

0: Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ve 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ve 71. kilometreleri arasında muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması olduğundan sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: En yeni, en çok dinlenen şarkılar. Best 3. Edis.

Best FM'de son zamanların en sevilen 3 şarkısını dinlediniz. Best FM. Best FM'de az sonra.

0: hepsi ve daha fazlası birazdan Best FM'de.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.

Gülşen ve Sarışın'ım dinledik. Araştırmalara göre ulaşılması imkansız hedeflerden vazgeçebilen insanlar daha iyi uyuyor ve daha az fiziksel hastalık yaşıyor. Demek ki bazen vazgeçmek en sağlıklı karar olabiliyor. Ne dersiniz? Ama tabii elimizden geleni yaptıktan sonra.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Nescafe Express modu.

0: tecrübeleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
2: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: Akbay, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Reklam.

Serdar Ortaç konuğumuzdu. Dünya Kupası'nda Messi yine birçok ilke imza attı. Mesela şu ana kadar Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu, Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan oyuncusu oldu, Dünya Kupası'nda 9 maç üst üste gol atan tek oyuncu ve Dünya Kupası tarihinde en çok maçın oyuncusu seçilen futbolcu olmuş.

rahatsız olduğuna odaklandığımızda beynimizde uyum sağlama yeteneğinde azalmalar meydana geliyormuş. Haberiniz olsun. Ama bizim de en çok yaptığımız şeylerden biri şikayet etmek. Bazen haklı olabiliyoruz, evet, ama yine de beynimizi de düşünmemiz lazım. Çok da şikayet etmeyelim.

0: Reklam. Doğada ne varsa Zümrana'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Takı şifrelerine epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Reklam.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'de Sezen Aksu konuğumuzdu. Meclise sunulan teklifte drift ve makas atan sürücülere ağır yaptırım geliyormuş, haberiniz olsun. Buna göre sürücülerin ehliyetleri kalıcı olarak iptal edilebilecekmiş. Benden söylemesi, trafikte olan, yollarda olan tüm dinleyicilerimize de tabii ki yolculuklar diliyorum. Kazasız belasız. Güzel geçsin yolculuğunuz, dikkatli olun lütfen.

0: olsun.
1: Saat 10. Best FM.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Piyasaların 8 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşti.

0: Gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.12 değer kaybıyla 14.189 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.85, euro 53.47'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.069, çeyrek altın 10.292 liradan alıcı buldu. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
0: Klima. Bugün bazı yerlerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 53 kötü, Ankara 45 orta, İzmir 85 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 43 orta ve Diyarbakır 81 ile kötü seviyelerde seyredecek.
2: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla!

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım.

0: Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
5: Uygun musun?
4: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
6: Reklam.

Aragaz. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizleme

0: evimizi, bakıcımızı, kapıcımızı, yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çoğu

0: Da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Reklam.

0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Beyoğlu, Halıcıoğlu, Edirne Kapı, Şirinevler, Bahçelievler, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ve Küçükçekmece'de yoğunluk var. Anadolu yakasında Harem Sahil Yolu Caddesi, Beylerbeyi Köprülü Kavşağı, Altunizade, Ataşehir, Ümraniye, Alemdar Caddesi, Şireoğlu Caddesi ve Kavacık'ta yoğunluk yaşanmakta.
0: Arvento

0: Biz. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Dünya dursun, biz buradayız.
2: Evcil hayvan mama ve aksesuarlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-8 Temmuz tarihlerinde evcil hayvan mama ve aksesuarlarında aynı üründen 2

0: Tane yaz festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
4: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yılı aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
4: yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anı.

Reklam.

0: Next FM. Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.205 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.87, euro 53.73'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.139, çeyrek altın 10.411 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
4: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Çırağan Caddesi, Beyoğlu, Merter, Edirne Kapı, Ataköy, Şirinevler, Bağcılar, Mahmut Bey, Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi, Yalıboyu Caddesi, Üsküdar, Avrasya Tüneli, Altunizade,

0: Expertiz risk haritasını sunar.
1: Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ve 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ve 71. kilometreleri arasında muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması olduğundan sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Reklam.

0: değerlendiriyor.
1: Yola çıkmadan önce emniyet kemerinizi takınız, yolculuk esnasında trafik işaretlerine ve geçiş önceliği kurallarına uyunuz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akı, trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bank.

0: Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul Uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Orijinal Çamlıca Gazoz.
5: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
6: Her ev güzel İstikbal'de.
0: Reklam.

0: FM. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ve 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ve 71. kilometreleri arasında muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması olduğundan sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
1: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Paketiniz var.
4: Ha, nereden?
3: Gelecekten.
4: İçinde ne var?
3: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: haftaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
4: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
0: Umran Oto Ekspertiz.
3: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
4: Dünya dursun, biz buradayız.
5: Reklam.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.205 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.87, euro 53.73'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.139, çeyrek altın 10.411 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
4: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
5: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 53 kötü, Ankara 45 orta, İzmir 85 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 43 orta ve Diyarbakır 81 ile kötü seviyelerde seyredecek.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
4: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
6: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında İstinye Caddesi, Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Zincirlikuyu, Ok Meydanı, Bahçeli Evler, Şirin Evler, Sefaköy, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi Köprülü Kavşağı, Kısıklı, Altunizade, Çevre Yolu, Uzunçayır, Caddebostan, Ataşehir, İmez, Ümraniye, Alemdağ Caddesi ve Kavacık'ta yoğunluk yaşanmakta.
6: Arvento

Best FM'de 2001 yılının en sevilen şarkıları. Best FM. Kenan Doğulu, Tutamıyorum.

Best FM'de 2001 yılının en sevilen şarkıları. Best FM. Gökhan Özen, tabiri caizse.

Best FM'de 2001 yılının en sevilen şarkıları. Best FM'de az sonra.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
1: Yatağım Pafi, uykun iyi Pafi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
11: Peugeot.
12: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
13: Uygun musun?
12: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
13: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot Garaj
3: Shop'a ekspertiz. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
0: Reklam.

0: Yanında 1 promil alkol bulunan sürücülerin %70'inin kazalara sebep olduğu saptanmıştır. Alkollü araç kullanmak tehlikeli ve yasaktır.
1: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Paketiniz var.
2: Ha, nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: hattındaki şifrelerine epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Reklam.

0: Best FM.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
2: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 53 kötü, Ankara 45 orta, İzmir 85 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 43 orta ve Diyarbakır 81 ile kötü seviyelerde seyredecek.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç

0: Puffy'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
6: Size Fuzul uyar.
5: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Reklam. Doğada ne varsa Zevra'da da.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
0: Reklam.

0: Best FM. Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.205 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.87, euro 53.73'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.139, çeyrek altın 10.411 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
4: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakasında Sarıyer, Şehit Mithat Yılmaz Caddesi, İstinye Caddesi, Büyükdere Caddesi, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Zincirlikuyu, Çırağan Caddesi, Dolmabahçe, Edirne Kapı, Esenler, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Kavacık, Anadolu Otoyolu, Ümraniye, İmes Köprülü Kavşağı, Ataşehir, Kartal, Pendik, Bostancı, Sahra-i Cedid, Atatürk Caddesi, Altınizade Köprülü Kavşağı, Uzunçayır, Üsküdar ve Kadıköy'de yoğunluk yaşanmakta.

Kayahan dinledik. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'den bir kez daha merhabalar. Akşamüstü saatlerinde buluştuk. Saatler 20'yi gösterene dek yanınızda olacağım. Ben Duygu Kurtez. Yavaş yavaş günün yorgunluğunu hissetmeye başladığımız saatler. O yüzden hem güzel şarkılar dinleyeceğiz hem de tabii ki enteresan haberler paylaşacağım sizlerle. Ayrılmayın lütfen.

0: TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Her ev güzel İstikbal'de. Ekspertise Dino Bile.
4: Reklam.

Candan Erçetin konuğumuzdu. Enteresan bir araştırma var. Beynimiz 90'lı yaşlarımıza kadar gelişmeye devam edebilirmiş. Araştırmalar bunu ortaya çıkarmış. Ne güzel değil mi? 90'lı yaşlara gelsek bile bir şeyler öğrenmeye, beynimiz gelişmeye devam ediyor. Yani öyle yaşlandım aman deyip kenara çekilmek yok. Anlaştık mı?

0: Reklam.
1: Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
3: İngiliz Home farkı var.
4: Pilot garaj, oto ekspertiz.
5: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
6: Uygun musun?
5: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
6: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Pilot garaj, oto ekspertiz.
7: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
11: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: varmış ayrı yörüngelerde.
1: Türkiye'nin en iyi radyosu, Best FM'desiniz. Bazı üniversitelerin yaptıkları araştırmalara göre parasız kalmamız bazı nedenlere bağlı. Mesela sabah kalkar kalkmaz telefona bakmak, uyku saatinin düzensiz olması, yemek saatinin her gün farklı olması, odamızın dağınıklığı, bildirimleri sürekli açık tutmak, başkalarıyla kendini sürekli kıyaslamak. İşte parasızlığa bunlar neden olabiliyormuş.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeni

Aşkın Nuriye'yi dinledik. Uzmanlara göre daha yüksek zekaya sahip insanlar herkese karşı nazik ve kibar davranır. Ama neredeyse kimseye güvenmezlermiş. Yani yüksek bir zekaya sahip miyim bilmiyorum, çok da emin değilim. Ama güven konusu gerçekten hepimizde çok sarsıldı. Neredeyse hiç kimseye güvenmiyoruz.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.112 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.82, euro 53.59'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.209, çeyrek altın 10.529 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
5: Hep seninle.
6: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 53 kötü, Ankara 45 orta, İzmir 85 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 43 orta ve Diyarbakır 81 ile kötü seviyelerde seyredecek.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji

0: Expertise risk haritasını sunar.
1: Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ve 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ve 71. kilometreleri arasında muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması olduğundan sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Nilüfer'le yeni saate merhaba demiş olduk. Enteresan bir bilgi çıktı karşıma. Auranızı arttırmanın yolları diye. Paylaşıyorum hemen. Planlarınızdan bahsetmeyin. Sonuçları gösterin. Ağzınızı kapalı tutarak gülümseyin. Evet demek yerine başınızı sallayın. Her zaman müsait olmayın. Kendinizden çok bahsetmeyin. Sağlam bir el sıkışma yapın. Sakin ve kasıtlı bir şekilde konuşun. Temiz ve kendinden emin bir tarzda giyinin. Sessizlikle rahat olun. Bunları yaparsak auramız artarmış. Haberiniz olsun.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Chery ile tatile çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerine sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar chery.com.tr'de.
4: Chery. Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
3: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: Reklam.

Kenan Doğulu, Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'deydi. Dünyadan, Amerika'dan bir haber paylaşacağım. Amerika Birleşik Devletleri pasaport fotoğraflarının evden çekilebilmesini sağlayacak bir düzenleme planlıyormuş. Amaç ne derseniz, pasaport başvurusunu tamamen çevrim içi hale getirmek. Ne dersiniz? İyi olur mu sizce?

0: Da 1 promil alkol bulunan sürücülerin %70'inin kazalara sebep olduğu saptanmıştır. Alkollü araç kullanmak tehlikeli ve yasaktır.
1: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken Bird puanlarınızı, uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kat

0: vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Şoför
3: Ekspertiz. Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere getir.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Oy.

Gülşen konuğumuzdu. Zaman zaman kendimizi yorgun hissedebiliyoruz, evet, ama uzmanlar diyor ki hayatınızda ne olursa olsun her zaman yeniden başlayabilir, yenilenebilir, yeniden inşa edebilir ve yeniden odaklanabilirsiniz.

0: Reklam.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
3: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
4: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Reklam.

Deli Divane ve Ebru Gündeş dinledik. Araştırmalara göre hayat hikayelerinde ailelerinden ve sosyal rollerinden daha fazla bahseden insanlar ortalama 6 yıl daha uzun yaşıyormuş. E ne güzel değil mi?

0: Best FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Ok Meydanı, Çağlayan, Edirne Kapı, Zeytinburnu, Gazi Osman Paşa, Bahçeli Evler, Esenler, Esenyurt ve Avcılar'da yoğunluk var. Anadolu yakasında Altunizade Köprülü Kavşığı, Uzunçayır, Göztepe, Yeni Sahra, Bostancı, Küçükyalı, Maltepe, Pendik, Kozyatağı, Ataşehir, İmez, Ümraniye, Şireoğlu Caddesi ve Kavacık'ta yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento yol

0: Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ve 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ve 71. kilometreleri arasında muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması olduğundan sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

trafiği son 3 yılda 4 katına çıkmış, biliyor muydunuz? Ve bu artışın büyük bölümü video içeriklerinden kaynaklanıyormuş. Herkes video çekmeye başladı zaten. Keyifli güzel videolar paylaşanlar da var tabii ki, ama bu kadar çok video paylaşımı olmalı mı sizce?

0: gününde.
1: Reklam.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
4: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı, tek kişilik

0: pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar English Home mağazaları ve online'dan.
1: English Home farkı var.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
6: MediaMarkt. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
8: Vodafone Redli.
4: Yollar bitmek bilmiyor mu?
8: Hotline.
4: İstediğin enerji olsun.
9: Ekspertise Dino Bile.
0: Reklam.

Yandırdın kalbimi dedi Mahsun Kırmızıgül. Bizimle buluşturduğu son albümünde yorumladığı şarkılardan bir tanesi, hatırlatmış olalım. Araştırmalara göre ihtiyaç anında sığınabilecekleri somut ve güvenilir bir sosyal destek ağına sahip anne ve babaların çocukları daha yardımsever oluyormuş. Yıldız.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10 Temmuz tarihinde taze piliç ürünlerinde %20 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Ekspertise Dino bile.
5: Reklam.

Yalın dinledik. Biraz da magazin dünyasına bakalım. Seda Sayan'la Safiye Soyman'ın arkadaşlığını bilmeyen yok. Seda Sayan da çok bahsediyor programlarında. Mesela diyor ki, Safiye benim bir ortamda bulunmak istemediğimi hemen anlar. Aynı masada oturuyoruz, gidelim diye mesaj atıyorum. Ben buradayım, niye mesaj atıyorsun ki? Demiş bir gün mesela. Rezil oldum diyor. Keyifli bir arkadaşlıkları var gibi görünüyor.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: kahvelerine Epegir çekilişe katıl.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
2: Tatil Sepeti. Ekspertise Dino Bile.
3: Reklam.

Kayahan radyolarınızdaydı. Biraz önce Safiye Soyman'la Seda Sayan'ın arkadaşlıklarından, keyifli bir arkadaşlıkları olduğundan bahsetmiştik ya. Bir araştırma çıktı karşıma bu konunun üzerine. Bilim insanlarına göre insanların çoğu 35 yaşından sonra yeni arkadaş edinmiyor. Çünkü 35 yaşımıza kadar artık anlamış oluyoruz hayatımız öyle herkesi dahil etmememiz gerektiğini. Neden?

0: Best FM. Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.112 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.82, euro 53.59'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.209, çeyrek altın 10.529 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
4: Hep seninle.
5: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 53 kötü, Ankara 45 orta, İzmir 85 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 43 orta ve Diyarbakır 81 ile kötü seviyelerde.

0: seyredecek.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sundu.
2: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
4: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Avrupa yakasında Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Çırağan Caddesi, Mecidiyeköy, Zincirliköy, Büyükdere Caddesi, Çağlayan, Şişli, Fatih, Bakırköy, Küçükçekmece, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Üsküdar, Harem Sahil Yolu Caddesi, Kısıklı, Beylerbeyi, Çengelköy, Altunizade, Uzunçayır, Ataşehir, Ümraniye, Çakmak Köprüsü ve Kavacık'ta yoğunluk yaşanmakta.
3: Arvento

Mustafa Sandal dinledik. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Yeni bir araştırmada aşırı işlenmiş gıda tüketimi arttıkça dikkat ve odaklanmanın azaldığı görülmüş. Ayrıca yüksek işlenmiş gıda tüketimi, obezite ve yüksek tansiyon gibi demans risk faktörleriyle de ilişkilendirilmiş, aklınızda olsun. Her gün sağlıklı yaşamaya karar verip sağlıklı yiyecekler tüketmek gerektiğini söyleyenlere duyurulur. Yani bana.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: şifrelerine epe gir, çekilişe katıl.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeni

0: Ürünlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10 Temmuz tarihinde taze piliç ürünlerinde %20 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: tatil sepetinde. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Ekspertise Dino Bille.
3: Reklam.

Ferdi Özbeğen, dönsem bile dedi. Aşk meşk konuları derin mevzular. Sabaha kadar konuşsak işin içinden çıkamayız biliyorum. Bir araştırma var ve araştırmacılar reddedilmenin beyinde fiziksel acıya benzer bölgeleri aktive ettiğini tespit etmiş. Zaten reddedilmenin nasıl fena bir duygu olduğunu ancak yaşayanlar bilir. Allah yaşatmasın.

0: Reklam.
1: Paketiniz var.
2: Ha, nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Enerjiyiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Her ev güzel İstikbal'de.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt

0: veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World Puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Heydey Sigorta. Her an

0: kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti. Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun. Ekspertise Dino
4: Bile. Reklam.

Demet Akalın konuğumuzdu. Tabii ki trafikte bizi dinleyen dinleyicilerimizin sayısı oldukça fazla. Ama birçok yerde de yemekler yendi. Çaylar, kahveler tüketilecek yavaş yavaş. Bu arada araştırmalara göre günde 3 fincan çay biyolojik yaşlanmayı belirgin şekilde yavaşlatıyormuş. Çay sevenler yaşadı valla.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garantiler.

Tarkan konuğumuzdu. Yine enteresan bir araştırma buldum. Araştırmaya göre düğüne harcayacağı parayı balayına harcayan çiftlerin %81'i daha mutluymuş. Zaten düğün yapsanız kimseyi memnun edemiyorsunuz ki. Bu arada benim için gitme vakti gelmiş oldu. Ben Duygu Kurtes. Yarın sabah 7'de yeniden görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.

0: Reklam.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere getir.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.

parçan. Annem sen benim yanıma kalansın. Hani bir biblon vardı kırdım. Üstüne ne kırgınlıklar yaşadın.

Ah benim sevdalı başım. Ah benim dünya telaşım. Ah benim sarhoşluğum. Ah çılgın yüreğim. Sus artık usla.

Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden.

ve onlarla beraber penceremdesin. Ah be bir tanem, nerelerdesin?

Ayrı akşamlara yatırır, ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde avunuruz boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim düşe

güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.